ejae ganwe me ije geneme do khodonu wekete emiton radio fraternité yo yedie nou konu konton awiyado malonu.